0: Ampaşı iş vardı sınırı sayıda. Ampaşı tüm kavgeli sevmese takal o para.
1: O sınırı sene kol para. Ve rızıl tozlar kuru. Ve zarrım kadar aşmi.
0: Sayın şey takal o para.
1: Enar. Yok yani.